0: abiri mu bbiri enzuba y'okwera essaawa omusanvu webali kutwegatako kadde kaffe kasala yamalyabya kyamisana era tuli ne Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda nawe ke kaseera otwegatteko
1: ku linnya lya Paati ne lya Mwana ne lya Mwoyo Mutuukirivu.
0: Amiina.
1: Olwaleero Kristo atuwadde olugero.

Azami falan biraz anlamaya ki bunu vereceğim. Ayın kama bu vakiti var. Kilisa ikram reşino ekyo kusam ekyo kusamu neke dembe kitu kuweleza kitu kila benada mkukirifu mkua honachi yateka ninyo kukulete ekelezia kusamu mwakutebe nkifu ulewe igiriza niwe yakora kikikusaba mta mkristu mkama wafe mkama awena mwene ye musse enitima ebazo mukama katumanda mufe wamalisanyi nabulikuteeka kituufu ddala era mutuba nolwoka gwomukama pati mutuukirivu katonda owoyinza waabwe kandusi wannaku okwebaza kugira buli bantu balita mu kristu mukama waffe kubanga ekereziyawo omulehedde essanyu lingi mu kukuza kubanga omutuukirivu wo benado omunaki ekereziyawo olyoka omukalangule ng'alaba empisazo ye ennungi omugunjwe n'ebigambo ebiyigiriza ate oluhegayirira kwe okusanyusa omukuume kyetuba tussa ekimu n'ekibiina kya bamalayika n'abatuukirivu.